Bu daha ilk günü ağladın sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına, sarılıverecekmiş gibisin

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.

Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.

Medine'de bir adam vardı ki çok yoksundu. Evine bir parça bile ekmek götüremiyordu. Ailesi günlerdir açtı. Kendisinin hiç parası olmadığı gibi para kazanabileceği bir işi, bir imkanı da yoktu. Durumunu diğer Müslüman kardeşlerine anlatıp onlardan yardım istemekse izzetine pek ağır geliyordu. Ancak artık dayanacak hali de kalmamıştı. Doğruca Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yanına gitti ve durumunu ona anlattı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bugüne kadar kimi huzurundan boş çevirmişti ki? Hiçbir kimseyi. Elbette onun derdine de bir derman bulurdu. Geldi, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam huzurunda diz çöküp halini arz etti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce bu fakir adama şöyle bir baktı. Sonra ona evinde hiçbir şey yok mu diye sordu. Adam boynunu bükerek cevap verdi. Yere serdiğimiz bir örtüyle bir su kabından başka hiçbir şeyimiz yok. Sevgili Efendimiz aleyhissalatü vesselam, getir o örtüyle su kabını bana dedi. Fakir sahabi bir koşu gitti ve evinden su kabıyla örtüyü alıp Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna geri döndü. Resulullah aleyhissalatü vesselam o iki parça eşyayı aldı ve havaya kaldırarak orada hazır bulunan diğer sahabelere seslendi. Şunları kim satın alır? İçlerinden birisi kalkıp bu iki parçaya bir dirhem teklif etti. Bir başkası ise iki dirhem verebileceğini söyledi. Başka da artıran olmadı. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da iki dirheme onları ona sattı. Sonra fakir sahabeye dönerek, bu paranın bir dirhemiyle evine yiyecek al, kendini ve aileni doyur. Diğeriyle bir balta al ve bana getir dedi. Fakir sahabi sevinç içinde paraları alıp Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın emrini yerine getirmek için koşarak oradan ayrıldı. Bir süre sonra elinde bir baltayla geri geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizzat kendi elleriyle baltaya ağaçtan bir sap taktı ve kendisine geri vererek haydi git bununla odun kes, getir, sat dedi. Seni 15 gün hiç görmeyeceğim. 15 gün sonra gel, durumunun ne olduğunu bana bildir. Aradan tam 15 gün geçmişti. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna yeni elbiseli, çevik hareketli bir adam geldi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gelenin kim olduğunu tanıdı ve sordu. Nasılsın? Allah'a hamdolsun. 10 dirhem kazandım ya Resulallah. Bunlardan bir kısmıyla sattıklarımı geri alıp ev ihtiyaçlarımı temin ettim. Kalan kısmıyla da gördüğünüz gibi üstümü başımı yeniledim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ise şöyle buyurdu. Birinizin sırtıyla odun getirip satarak nafakasını kazanması, avuç açarak dilenmesinden şereflidir.

0: å prøve.
1: Med en togstreik som fortsatt herjer, så har det jo tikket inn en del forskjellige togmeninger, men i dag så endte vi opp med denne her, fenonym. Mindre penger på tog, mer penger på bilveier. Ja, for argumentet er at togtilbudet, det funker jo ikke uansett, det går aldri når det skal. Kan vi ikke heller bruke alle de pengene som går dit på bedre veier i stedet for?
2: Ja, hva med de som ikke har bil da?
1: Det var de synd for
3: dem. Hva med oss som ikke har tog, da?
1: Ja, på det.
2: Nei, ja, men hva med de som ikke har bil, da? Hva skal de gjøre?
1: Nei, de kan vel
2: skal
1: ta en buss,
2: gå? Da? Ja, men skal de ta... Ja, buss. Ja, men det går jo ikke buss. Der jeg er fra, så er det bare tog. Det er jo ikke buss.
3: Er det ikke buss i Lørenskog?
2: Det er buss. Ja, men ikke akkurat den delen av Lørenskog.
3: Det er tog for buss.
1: Det synes jeg... Det synes jeg er kjempebra. Ja, du har utelukkende tingene på tog. Det skjer jo aldri.
3: Det tror jeg aldri jeg har hørt. Jeg tror faktisk ikke jeg har hørt maken.
2: Nei, men det er veldig rart.
1: Jeg tror du ljuger, faktisk.
2: Ja, nei, jeg ljuger ikke, men det er veldig rart, og jeg synes det er... Nei, jeg synes ikke det er greit.
1: Er det fordi du ikke vet hvor bussholdeplassen er, kanskje?
2: Jeg har lagt det tre bussholdeplasser! Så, nei, vet du hva?
3: Tre nye tog.
2: Selv om jeg kjører mest bil, så synes jeg vi også burde ha togtilbud der. Bir hemşeriyle görüştürmediniz. Demek... Beni efradı milletten ve raiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmeti ilahiye açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karmakarışık usul ve adatı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi ve hakaik-ı İslamiye'yi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El cevap. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahi olan o esrar halis bir niyetle ve dünyadan, ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim. Fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefyim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakaik-ı imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı maişetim için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali, o risaleyi tetkik edip tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele. Benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Beni tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı içtinaplarını o ehli dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim, ey ahiret dostlarım, benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberri ile kurtulamazsınız. O halde musibete ve tokada daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz? Dördüncü mesele. Şu nefi zamanımda görüyorum ki hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana tarafgirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler, ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci mesele, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhani dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur, hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Haşiye, bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum.
0: Mektubat. Eser Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Hayri Akıncı. Gülümseyen Radyo.
4: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Zeki Öztürk. Âl-i İmrân Suresi 190 ve 194. ayetler arası.